Ormanda yürürken güneşin ışıkları yaprakların arasından süzülür. Ormanda yürürken rüzgarlar ağaçların arasından yol alır.

0: Yaprak güneş, arasından bilin.
1: Güneş yaprakların arasından gelir.
0: Rüzgar suyu okşar.
1: Rüzgar suyu okşar.
0: Oynaşır yapraklarla. Dokunur,
1: oynaşır
0: her yerini
1: yapraklarla,
0: yaprakların